Evet, işte dedi. Dile Cibriya. Evet, bak. Cibriya, sanırım, bir sürü lazım değil mi? Yine, evin okulu.